0: En güzel şarkılar
1: Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kuyafetle götürürsen süper olur ya. Zincirli kuyafet falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartı

maaşlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi

0: petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Iona Kucuradi 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Iona Kucuradi 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haber.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı dedi. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli uzay vizyonumuz dünya ile buluşuyor dedi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen en yeniler, bazen eskiler, bazen ama hep en iyi. Kaliteli müzik, radyo kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

sana kafa tutuyor. Bu nasıl yara, acısı deli. Beni bir görsen isyanda, başı boş sözlerim senin eserin.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki

0: artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı dedi. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli uzay vizyonumuz dünya ile buluşuyor dedi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. Lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kaliteli müzik Radyo Kulüp'te.

0: mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber

0: Dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi?
3: Evet.
1: Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
2: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
5: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
2: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
6: Artık başlasın.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
7: Gözleri!
3: Fazlasıyla muhteşem!
7: Ve çok çekici.
1: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Baksı Show başlıyor.
8: Baksı Show. Baksı Show.
9: Devil in the eye. We don't deal with no disguise.

orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Saatlerimiz 20 diyecektik 19'a. Evet. Hep 20'de geliyoruz da bugün 19.38'de geldik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. 22'ye kadar yine burada her zaman olduğu gibi en güzel şarkıları bu frekansta bulacaksınız. Şu anda evinde, arabasında, iş yerinde kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise hepinize selam olsun. Birazdan Instagram üzerinden canlı yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayında olacağız. Dileyen

Instagram'dan aramıza katılabilir. Instagram'dan beni takip alabilirsiniz. Yine Radyo Kulüp 95.5 Instagram hesabında takibi olabilirsiniz. Hadi bakalım İrem Derici Dantel'le programımızın açılışını yapalım ve sonrasında listemize bakalım hangi şarkı belirecek. Biraz daha geliyorum, hiçbir yerlere kaybolmayın. Daha yeni geldiniz zaten, nereye nereye? Maxi Show. Maxi.

İrem Derici'nin bu güzel şarkısının ardından ise listemize eklenen şarkılardan bir tanesi. Yani bu güzel şarkının ardından dinlenebilecek en güzel şarkılardan bir tanesi şudur. Çilli bom bom bom, çilli bom bom bom, o çilli. Çilli sevgilim çilli diyor. Bir çilli sevgilimiz bile yok yani. Esra Sezer radyonuzda. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi, ben şu anda araçlar içerisinde dinleyenlere armağan edeceğim. Ben bu şarkıyı, şarkının ardından geliyorum.

Birazdan Instagram üzerinden canlı yayınımızı aktif hale getireceğiz. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'a bekliyorum. Beni takip alın, olur mu? Maxi Show 1.

0: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın.
1: Neşe dolacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi, haydi durma. Aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
2: Maxi Show.
1: İster evde, ister işte, ister bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
2: Maxi Show devam

Depresyondayım, depresyondayım. Evet, Ferit Güzağaç radyonuzda oldu sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz programımıza. Instagram üzerinden yayınımız aktif durumda. Instagram'da Maxi Show bir Instagram hesabında canlı yayındayız. Sevgili Aynur Sarı aramızda, sevgili Türkan aramızda. İyi yayınlar demiş sevgili Türkan. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sizler de aramıza. Pekala, 19.55 radyonuzda saatler, şimdi ise neydi? Emre Altuğ, İbreti Alem radyonuzda olacak. Ardından ise yine burada olmaya devam edeceğiz. Ben bu güzel şarkıyı Aynur Sarı'ya armağan ediyorum. Hemen ardından ise Aynur Sarı'nın şarkısının ardından sevgili Türkan'a bir şarkı göndereceğiz. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Belki birazdan gecenin bir konusu olabilir. Gecenin konusuyla ilgili tartışabiliriz, konuşabiliriz. Kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz.

0: efendim devam ediyoruz. Şimdi minnak bir ara, minnak bir aranın ardından ise sevgili Türkan'ın şarkısı gelmiş olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Minnak aranın ardından ise ben geliyorum.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın.
8: Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi, haydi durma. Aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
9: Maxi Show.
8: İster evde, ister işte, ister bir bincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
9: Maxi Show devam ediyor.
0: Maxi Show. Efendim Maxi Show devam ediyor kaldığı yerden. Şöyle bakıyorum, Pati dostu aramıza katılmış. Pati dostu hoş geldin sen de. Sefalar getirdin. Ayfer'i görüyorum. Ayfer aramıza katıldı. Ayfer sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Şimdi sevgili Türkan'ın şarkısına yer vereceğiz. Ve sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Bakalım selamlar herkese demiş Pati dostu. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Çengelköy'den iyi yayınlar demiş. Çengelköy'den selamlar dedilerdi sevgili Ayfer. Bu güzel şarkıyı sevgili Türkan'a armağan ediyoruz. Bu güzel şarkının ardından ise bir şarkı seçtim ki muhteşem. Geliyor o şarkıyı, artık kim armağan ederiz bilmiyorum.

Prenses ve Hadise radyonuzda oldu. Türkan'a gönderdik. Rica ederim Türkan'cığım. Program devam ediyor. Aslında dün nerede kalmıştık? Hani kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz diyoruz her seferinde. Dün akşam en son bir şarkı söylüyordu sevgili Asude. Şarkının klibine bakacaktık bugün ama ilerleyen dakikalarda belki bakabiliriz ona. Yani belgesi yok. Bakalım bence ya o klibe. Dün biraz inceledim klibi. Kırmızı elbiseli ve kırmızı seksi elbiseli bir kadın vardı klipte, değil mi? Ben o sanatçının ismini unuttum. Hadi. Şimdi az önce söyledim ya, muhteşem bir şarkı seçtim diye. Biraz terelerli, biraz da aşk. Keşke hep yaz olsa. Gecenin üçünde ay batmasa radyonuz olacak. Patik dostu, senin için gelecek bu şarkı. O zaman Deniz Arcak'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Selamlar demiş sevgili Sabri. Sabri Altunkaya, hoş geldin. Aleyküm selam. 90'lara gelsin demiş. 90'lara geliyor zaten. 90'lara gelsin derken hangi 90'lara geliyor bu? Şimdi 90'lara gelsin deyince konunun önü açık yani. Benim aklıma farklı şeyler de geliyor. Hadi biraz terelerli, biraz da aşk. Keşke hep yaz olsa. Gecenin üçünde ay batmasa.

Deniz Arca kım, ay batmasa radyonuz oldu. Çok teşekkür ederim. Değerli Max demiş. Rica ederim değerli Pati dostu. Bakıyoruz Hülya Avşar'ın klibiydi diyor ve Hülya Avşar'ın klibinde kalmadık biz. Hülya Avşar değil o. Değildi. Hem Hülya Avşar demiyoruz ki biz, eski kocası golf oynayan kadın diyoruz ona biz. He, konu oradan açılmıştı. Eski kocası golf oynayan kadın. Değil mi? Ne demiş ve programında Ricky Martin'in totosuna dokunmuştu diyor. Evet. Konu o da değildi ama farklı farklı konulara gidiyoruz ondan sonra. Olmuyor böyle. Hadi bu şarkı senin için gelsin o zaman Ayfer.

Bize gelsin 90 doğumluyuz ya Max demiş. 90 doğumlu değil mi? Aa, 90. Yani Ayfer tam da şarkını buldun ha. Tam da şarkını buldun. İyisin, iyisin. Fazla. Türkan'cığım sen 90 doğumlu musun? Arkadaşlarımı sevmezsin. Saçlarımı beğenmezsin. İşin aslı sevgilim. Sen bana fazla.

lütfen demiş olsun. Evet, Türkan 90 doğumlu. 90 yanlış bastım ya. 90 doğumlu Türkan. Türkan doğum 90 doğumluyum. 91 olsun bari be. 90 doğumlu. O zaman gecenin konusunun Türkan'ın bu mesajından sonra bulmuş olduk. Gecenin konusu şudur. Hangi yaşta kalmak isterdiniz? Gecenin konusu bu olmuş olsun. Yani öyle bir hakkınız olsaydı hangi yaşta kalmak isterdiniz?

Türkan sen hangi yaşta kalmak isterdin? Söyle bana. Söyle abiye söyle. Söyle abiye. Abiye söyle. Söyle bana. Söyle abine.

Gecenin konusu hangi yaşta kalmak isterdiniz? Gecenin konusu bundan ibaret. Pati dostu 28 demiş. Güzel yaş. Ben de 28 yaşında kalmak isterdim bu arada. Ayfer demiş ki ben çocuk olmak isterdim. O çocuğun yaşı yok mu? Yani her çocuğun bir yaşı vardır. Her yaşında ayrı bir güzelliği var. Türkan ne demiş? Türkan tabii ki dedi 17 diyor. Daha 17'ymiş. Düşünmeden 17 demiş. Ayfer, o çocuğun yaşı kaç? Ya da şöyle diyeyim, rahmetli babamın bu arada ruhu şad olsun. Rahmetli babamın var olduğu dönemlerde o yaşlara geri

dönmek isterdim. Keşke öyle bir mucize olsaydı, imkan olsaydı da o yıllara dönebilseydim demiş. Keşke. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Aygül hoş geldin bu arada. Öyle bir imkanınız olsaydı hangi yaşta kalmak isterdiniz? Gecenin konusu bundan ibaret. Yazın bana. Aslında ben bugün güne çok değişik başladım. Bugün bir video izledim ve video izlerken Sezen Aksu'nun bir şarkısı çalıyordu o videoda. Ve gözyaşlarımı gerçekten tutamadım. Yani bir 15 dakika, 20 dakika durduğum halde gözyaşlarım aktı. Belki o şarkıyı telif yiyeceğimizi bile bile o şarkıya yer vereceğim. Ağlar mıyım bilmem ama hala tüylerim diken diken oluyor. Hiç sorma. O zaman Ozan Orhan radyonuzda olsun. Sammanlar Evi, sevgili Aygül, bu şarkı sana gelmiş oluyor. Şarkının ardından ise beni bugün ağlatan o şarkıya yer vereceğim. Çok duygulandım ben bugün ya. Bugün öyle oldu ya. Bu videoyu paylaşmayacağım ama o şarkı benim, yani şarkı mı artık videodaki olay mı, beni bugün bir duygusallığa bağladı ve yaklaşık dediğim gibi yarım saat ağlamışımdır yani. Durduğum halde gözyaşlarım aktı bugün. Etrafımdaki herkes şaşırdı. Ben de dahil olmak üzere.

Çok çok sağ ol değerli Maxi, amin demiş. Hoş buldum diyor sevgili Aygül. Bakalım, çok güzel bir şarkı Saman Alevi demiş. Gerçekten de öyle. Hangi şarkı Maxi, merak etmemiş bir

Kim demiş balık burcu musun diye. Yok akrep burcuyum ben. Ama öyle akrep burcuyum. 19 Kasım bu arada doğum günüm, biraz daha var. Balık burcu değilim, akrep burcuyum. Hangi şarkı denmiş? Şarkıyı Sezen Aksu söylüyor. Bir çocuk sevdim. Gerçekten de şarkı çok güzel ama ben şarkıyı daha önce de çok defalarca dinledim ama zannediyorum şarkıdan değil, videodan kaynaklı ya da ikisi birleşince öyle mi oldu? Tutamadım yani kendimi. Gözyaşlarına boğuldum bugün, böyle bir duygusallık yaşadık. Bu şarkıda telif yiyeceğiz. Muhtemelen yayın kapanacaktır ama siz tekrardan gelin. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayındayız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Hadi biraz o zaman bu şarkıda gözyaşlarımıza hakim olmayalım. Biraz ağlayalım. Ağlamak güzel değil mi? Bu şarkıda kadın kocasına sarılıyordu. Muhtemelen siz de sosyal medyada o videoyu görmüşsünüzdür ve bak hala bir değişik oluyorum ben ya. O videoyu seyrettiğimde birkaç defa daha izledim ama her izlediğimde gözyaşım istemsizce aktı. Şarkıyı duyunca da bir şeyler olmaya başladı bana. Hadi ben sizi şarkıyla baş başa bırakayım o zaman. Güzel bir şarkı. Böyle hareket şarkılarının ardından bu şarkı nasıl olur diyeceksiniz. Olur be.

0: Bir zamanların minik serçesi, şimdilerin kraliçesi Sezen Aksu radyonuzda oldu. Bir çocuk sevdim. Gerçekten de dinlenmeye değer çok güzel bir şarkı. Şimdi minnak bir şey, şarkı arası daha vereceğiz ya, parçalandık yine. Ayşe hoş geldin. İyi yayınlar demiş sevgili Ayşe, teşekkür ediyorum. Of of. Ay, pekala, devam ediyoruz programımızla. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor. Minnak bir ara, minnak bir aranın ardından buradayız. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
8: Maxi Show.
9: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın.
10: Neşe dolacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın.
9: Haydi durma. Aç radyonun sesini.
10: Nerede istersen orada dinle.
9: Maxi Show. İster evde, ister işte, ister bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
6: Maxi Show devam ediyor.
0: Devam ediyoruz yani, Maxi Show devam ediyor. Dedim ya, Sezen Aksu şarkısı ne zaman çalsak yayınımız kapanıyor teliften dolayı. Biz tekrardan aktif hale getirdik. Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayındayız. Sevgili Beyner Minel, Çanakkale'ye selamlar. Hoş geldin bu arada. Selamlar Maxi, keyifli yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu saatten sonra keyif almaya devam ederiz.

O zaman şöyle keyif alacağımız şarkılardan bir tanesiyle programımıza devam edelim. Ayşe Hatun Önal diyeceğim ve siz de zaten şarkıyı tahmin edeceksiniz. Sarılmandan belli, kıracağım mı belimi? Çok canım acıdı, çeksene elini. Radyo

0: şarkının ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. Radyo Kulüp'te Maxi Show'dasınız. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam edeceğiz. 22'ye kadar buradayız. 20.34 radyonuzda saatler.
1: Erken yorar. Maxi Show. İyiyim de sen de

0: Maxi Show. Her yer sanki Maxi Show. Her yer, her yer. Maxi Show.
1: Efendim devam ediyoruz programımıza. Radyo Huzur aramıza katıldı. İyi yayınlar meslektaşımlarımız, teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Sevgili Kenan aramıza katıldı. Kenan Bağışçı, hoş geldin. Pekala, gecenin konusu hangi yaşta kalmak isterdiniz ve alternatif olarak da söyleyemedim bir anda. Alternatif olarak da bir konu daha işlemeyi düşünüyorum. Aslında bu konuyu, şu an söyleyeceğim konuyu yarın akşam işleyecektim ama o olsun, yarın akşama devam edebilir miyiz? Etmeyelim, dur. En çok parayı neye harcıyorsunuz? Gecenin ikinci konusu bundan ibaret. En çok parayı şuna harcıyorum dediğiniz ne var ise hadi buyurun.

gecenin iki tane konusu var. Bir tanesi hangi yaşta kalmak isterdiniz? İkinci konumuz ise parayı en çok neye harcıyorsunuz? Şuna şuna şuna şuna parayı harcıyorum dediğiniz ne var ise onlardan bahsediyoruz. Kenan demiş ki hep 15 yaşında kalmak isterdim demiş ve en çok parayı da çaya harcıyorum demiş. Ben de kahveye harcıyorum gibi. Pati dostu diyor ki pati canlarımı harcıyorum. Onlar için değer demiş, kesinlikle demiş. Kesinlikle değer. Ahmet Oksun hoş geldin. Selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin. En çok parayı hayır işlerine harcıyorum demiş. Ona da değer. Kesinlikle öyle. Sen bilirsin. Bilirim. Bilmez miyim? Bilmez miyim? Bilmez miyim? Evet. En çok parayı hayır işlerine harcıyorum diyor. Sevgili Ahmet Oksun diyoruz. Oksun. Ok. Ok. Yay ne atar? Ok atar değil mi? Evet, Ahmet Oksun bu arada yayınımıza katılıyor ya. Sevgili Cavit Oksun'un oğlu oluyor. Cavit abimize de, krala da buradan selamlar. Oksunların kralı. Sana kolay gelsin meslektaşım, görüşürüz diyor. Sevgili Radyo Huzur 93.5 kardeş radyomuz. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Vergiler falan filan işte diyor. Hayır işleri değil mi? Evet. Hani hayır hayır. Ahmet hayırdır. Hayır hayır. Peki iki tane konumuz var dedik. Bu arada kral aramıza katıldı. Cavit Oksun da aramızda. Hoş geldin kral. İki tane konumuz var. Hangi

Başta kalmak isterdiniz birinci konumuz. İkinci konumuz ise en çok parayı neye harcadığınızı sormak istiyorum. Soruyorum da zaten. En çok parayı şuna şuna şuna harcıyorum dediniz. Ne var ise hadi buyurun. Şimdi çalacağım şarkıyı Cavit Oksun'a armağan ediyorum ben. Karahisar Kalesi radyonuzda olacak. Kıraç yorumuna gelecek. Şarkının ardından yine burada olacağız. Bak iki şarkı vardı burada. Bir tanesi Kerim Tekin Cici Baba. Bak o da olur. Onu da daha sonra çalalım o zaman. Pencereni aç perde. 32 yaşında kalmak istermiş Cavit Oksun. 32. Tam çok güzel yaşta ya. Ahmet sana sormak istiyorum. Hangi yaş? Yani yazdım bilmiyorum ama. Hangi yaşta kalmak istediğini. Yazdıysan ben görememiş olabilirim. Mesela ben 28 yaşında kalmak isterdim. Tam yaşındayım yani o zamanlar. Tam çağlarımdı. Saçlarım uzundu. Omuzlarım akardı. Omuzlarımdan az aşağısındaydı 28 yaşımda. Ah ah gençliğim benim. Babamın bana baktığı yaşlarda olmak isterdim diyor sevgili Ahmet Oksun. Teşekkür ederim kardeşim demiş. O 18 diyor. Ahmet 18 yaşında kalmak istermiş. Bak babası cevabı verdi hemen gördünüz mü? He? Gördünüz mü? Efendim Maxi Show 1 Instagram hesabımız, gecenin iki tane konusu var. Bir tanesi hangi yaşta kalmak isterdiniz? İkinci konumuz ise en çok parayı neye harcıyorsunuz? Onlardan bahsediyoruz. Şuna şuna şuna parayı gömüyorum dediniz. Her ne varsa onlardan bahsediyoruz. Tabii o kadar para varsa. Bu son dönemlerde değil mi? Neyse çok da konuşmayayım da hani durduk yere de yani he? Cavit Oksun'a yakışır bir şarkı Karahisar Kalesi radyonuzda. Market arabası demiş. Market arabasını harcıyormuş. Karahisar Kalesi. Cavit Oksun market arabasını harcıyormuş. Tam doluyor mu bari araba? He? Tam doluyor mu araba?

Evet, bu güzel şarkıyı Cavit Oksun'a gönderdik. Bu arada sevgili Ahmet demiş ki Ege Özberk Oksun'dan selam var sana demiş. Yanaklarından mıncırıyoruz onun. Yanaklarından böyle mucuk mucuk mucuk mucuk mıncırıyoruz. Evet, aslında görüntülü alabilirim ama sen beni duyabilirsin. Şu anki sistemde acaba yayına sesi aktarabilir miyiz onu bilmiyorum. Bir deneyeceğiz, deneyelim. En azından ben bir şunu bir takayım bakayım olursa yayına bağlayalım, olmazsa sadece Özberk, Ege Özberk'i görmüş oluruz. Hemen geliyorum. You just sit in my

0: Ahmet Oksun'u yayına bağlamaya çalışacağız. Yaz bakalım yani muhtemelen bağlayacağız ama sesi aktif edebilecek miyiz onu bilmiyorum. Edebilirsek. Evet. Yani Ahmet benim sesim... Ah geliyor sesimiz. Mıcır mıcır mıcır. Hoş geldin.
1: Ege Özbek'ten selam var herkese.
0: Ege Özbek'e kucaklar dolusu selamlar ve sevgilerimizi göndermiş oluyoruz. Şu anda hem Instagram'da hem de radyoda sesimiz duyuluyor. Radyoda da canlı yayındayız şu anda. Hoş geldin. Maşallah, maşallah.
1: Eyvallah, teşekkür ederiz.
0: Nasılsın? Ege Özbek.
1: Özbek amcası.
0: Özbek. Ege Özbek. Amcası. Amcasının gülü.
1: Kesin onu.
0: Ay ay ay. Harika ya. Evet. Maşallah. Evet, efendim bir maşallah. Ekrana bir maşallah bir nazar boncuğu alabilir miyiz ekrana arkadaşlar? Bir nazar boncuğu alalım ekrana. Evet. Aynen bak ben burada da var ondan. Burada da var. Nerede o? Bak. Duyabiliyor mu şu anda?
1: Evet, duyuyoruz.
0: Ya ağlatmayalım. Dur ağlatmayalım. Evet, nazar boncukları Paçı Dostum'dan, Cavit Oksun'dan geliyor. Evet, nazar boncuklarını alalım, alalım.
1: Paçı Dostum'a da teşekkür ederiz. Üzüm karası gönder. Subhanallah ya.
0: Subhanallah. Maşallah ya. Biz daha önceki yayınlarda seni de bağlamıştık hatta yönetili. Bak aile gitti de büyüyor değil mi?
1: Evet gerçekten öyle. Çok
0: şimdi,
1: güzel duygu.
0: Şimdi kaç aylık ya da kaç yaşında oldu?
1: 10. ayında.
0: 10. ayında maşallah subhanallah.
1: Evet teşekkür ederiz. Maksi
0: amcası. En sevdiği şarkı diyeceğim ama hangi şarkıya tepki gösteriyor? Hangi şarkıyı seviyor?
1: Valla arkadaşım eşek var ya Barış Manço.
0: Tamam hemen zaten sırada da arkadaşım eşek vardı o şarkıya yer vereceğiz. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Ya el salla bana. Amca Max amcasına el salla Max amcaya.
1: Göster beni oğlum ya.
0: Sen yapma uyma babana. Uyma babana oğlum. Babaya uyma. Peki o zaman
1: teşekkür ederiz.
0: Yanaklarından mıncırıyoruz.
1: Teşekkür ederiz.

0: Kendine çok ama çok iyi bak.
1: Çok teşekkürler ya.
0: Bu arada uzun zaman sonra ilk defa seni canlı yayına bağladım ve ilk testi de senle yapmış oldum. Bundan sonra da görüntülü olarak canlı yayınlara da yayınlarda alabiliriz.
1: Teşekkür ederiz Maxi. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Baş baş bay bay. Ben de sizi seviyorum. Ben de burada öpüyorum. Bir de şöyle öpeyim. Şarkın da geliyor o zaman.
1: Teşekkürler, iyi görüşürüz.
0: Görüşürüz, iyi akşamlar diliyorum. Baş baş.
2: Maxi Show.

0: Şimdi Barış Manço yorumuyla arkadaşım Eşek Radyonuz olacak. Özbek'e göndermiş olacağız bu güzel şarkıyı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor. 22'ye kadar buradayız. Şimdi geliyoruz Ege Özbek'in şarkısına.
1: Maxi Show.
0: Efendim canlı yayına katılmak isteyenler davet gönderebilirler. Sevgili Ahmet Oksun'la beraber yolu da açmış olduk. Bundan sonra görüntülü canlı yayında alabiliriz.

0: Evet, bu güzel çalışmayı Ege Özbek'e göndermiş olduk. Arkadaşım Eşek radyonuzda oldu. Barış Manço yorumuyla ve yine bir Barış Manço dinleyelim. Bu güzel şarkıyı da Ahmet Oksun'a göndermiş oluyoruz. Yaz tahtaya bir daha. Aa bak, bu şarkıda anlamlı bir şarkı, bilirsin Ahmet. Yaz dostum.
1: Yaz dostum.
0: Amin inşallah cümlemizin sevdiklerin diyor.
1: Adam denir mi?
0: Allah rahmet eylesin değerli büyük sanatçı Barış Manço, ruhu şad olsun.
1: Almayana yiğit denir mi?
0: Paçi dost, seni de bağlayalım canlı yayına. Uzun zaman oldu ben canlı yayın almayalı. Seni de bağlayalım, patilerden konuşuruz. Pati dostlarından, minik patililerden konuşuruz, olur mu?
1: Ömre yaşam denir mi?
0: Hadi Ahmet Oksun'a gidiyor bu güzel şarkı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. Radyo Kulüp burası. Maxi ben.
2: Maxi.

0: Ahmet diyor ki yayın kesildi dinleyemedik diyor. O zaman bir kez daha çalarız, bir kez daha dinletiriz o şarkıyı. Herhalde biz yayından ayrıldıktan sonra, daha doğrusu Ahmet sen ayrıldıktan sonra kesinti de olmuş olabilir, bilemiyorum.
1: Ders alır mı? Yaz dostum.
0: Pati dostu bizi aydınlatırsa sevinirim. Çok teşekkür ederim güzel davetiniz için değerli Max demiş. Rica ederim. İnşallah müsait bir zamanda seve seve katılırım, mutluluk duyarım demiş. Her zaman bekleriz.
1: Boşa koysan dolmaz, dolusu alır mı?
0: Ben baktım yayına da, şu an yayın aktif gözüküyor ama şu an yayında bir bozukluk yok herhalde, değil mi?

Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı anlamlı bir şarkı dedik Ahmet için. Biz Arkadaşım Eşek şarkısına bir kez daha yer vereceğiz. Ege Özberk'e armağanlayacağız bu şarkıyı. Bir kez daha yer vereceğiz. Duyulmadı diyor sevgili Ahmet Oksun. Bakalım. Ben de hani dediğim gibi ilk defa böyle görüntülü yayını uzun zaman sonra yapınca nazar olsun, nazar. Hadi bir kez daha dinliyoruz. Üç şarkı birden Barış Manço peş peşe, değer be. Şarkının ardından yine buradayız. Ege Özbek, senin için geliyor bu şarkı.

0: Evet, gülücükler atıyormuş Ege Özbek. Biz de çok mutlu olduk. Bakalım diyor. Nazar eyle. Şimdi bir Barış Manço şarkısı daha mı yayınlayalım yani? Hı? Teşekkür ederiz demiş. Sevgili Ahmet Oksun, rica ederim. Aa, çok güzel bir eser, nazar olsun demiş.
1: Bam bom, rüyalarım gerçek oldu, bim bam bom.
0: Hadi güzel bir şarkı arası. O zaman pencereni aç, perdeyi arala. Gireceğim rüyalarına. Sevişeceğiz sabahlara kadar. Sırf inat senin cici babana.

program devam edecek ve ben bu arada Instagram yayını kapatıp açacağım. Çünkü seste küçük de olsa bir problem var. O problemi giderip stereo bir yayın vermek istiyoruz. Daha kaliteli bir yayın vermek istiyorum. Ondan kaynaklı. Çine. Neden diyeceksiniz? Çünkü böyle görüntülü karşılıklı yayın aldığımız zaman bu tür olaylar Instagram'da olabiliyor. Diğer platformlarda olmuyor ama Instagram'da bir bunu çözemediler ya. Bir çözemediler. O zaman kapatıp tekrar

Birazdan geliyoruz. Hiçbir yere kaybolmayın bu arada. Instagram adresi maxishow1. Instagram'dan aramıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi Nazan Öncel radyonuzda olacak. Otomobil adlı çalışmaya yer vereceğiz. Çünkü Instagram'daki yayını kapattım. Orada sürpriz olsun dedik ya, patide olsun. Bakalım şarkı beğenecek mi?

0: Maxi Show.
1: Efendim devam ediyoruz. Naz Öncel'in şarkısına yer verdik ve otomobil dedik ve hemen ardından ise Mustafa Sandal'la programımıza devam ediyoruz. Dur artık, ben duruyorum ama o durmuyor ki. Ben duruyorum, o durmuyor. Şu an seste bir oynama değil. Ben oynamıyorum ki. Peki Mustafa Sandal'la yorumuyla Anlamazsın radyonuzda olacak. Anlamazsın, anlamazsın. Beni yarı yolda bırakırsın. Anlamazsın, anlamazsın. Sen benim halimden. Oh!

0: program Maxi Show.
1: Evet, Ayşe demiş ki çekilin diyor, manyak adam demiş. Ben boşuna demiyorum ki. Çıldırtan tek program Maxi Show demiyoruz boşuna, çekilin demiş ama ne yapayım? Benden kaynaklı değil, oynama demiş. Dur artık diyor. İyi yayınlar kardeşim demiş bir dinleyenimiz. Yemin ederim bu şarkı aklımdan geçmiştir demiş. Otomobil çok güzel bir şarkıdır. Ya Instagram canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Yani yayındayken ne oluyor? Görüntülü karşılıklı yayın yaptığımız zaman böyle aksaklıklar yaşanabiliyor. Hadi bakalım, güzel bir şarkı arası vereceğiz. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor. Özlem Tekin'le programımıza devam edeceğiz. Yar bana varmadı radyonuzda olacak. Sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Sen de problem yok diyor. Ben de problem yok. Doğru. Ben de problem yok. No problemo.

Özlem Tekin'in en çok sevmiş olduğum şarkılarından bir tanesidir. Yar Bana Varmadı radyonuzda oldu. Şimdi muhteşem bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Bir şarkı isteyeceğim senden demiş. İstedim bile zaten. Ama severiz, severiz. Sende problem yok, seste de problem yok. Bir dursam bir adam. Bir dur bir adam diyor bana. Adam bir dur demiş Ayşe. Şimdi daha net oldu sanki demiş. Evet biliyorum. Yani net olduğu için zaten ben o yüzden çabalıyorum, debeliyorum. Zaten normalde de kımıl kımılım yani. Hani hiperaktifim. Daha önceleri de böyle 90'lı yıllarda da hatta 80'li yıllarda da 70'li yıllarda da böyle hiperaktif demezler. Ne derlerdi? Bu çocuk kurtlu derlerdi değil mi? Şimdi geliyor. Ahmet Önce'yi unuttuk ilk olsun demiş. Serhat Torlak'tan bir şarkıya yer vereceğiz. Yalanmışsın radyonuzda olacak Serhat Torlak'tan. Serhat Torlak'a buradan selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Bu güzel şarkı sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben.

Efendim, Serhat Torlak yorumuyla Yalanmışsın radyonuzda olduk. Hemen ardından ise Rafet Erroman yorumuyla programımıza devam edeceğiz. Cavit Oksun demiş ki daha ileride fiber aktif olur herhalde demiş. Zaten bizim altyapımız fiber normalde. Yani en hızlı interneti kullanıyoruz ama bizim yayın internetten kaynaklı değil. Instagram'a canlı konuk aldığımız zaman bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi Rafet Erroman'dan bir şarkı çalacağım ki Yaşa Sen Çiftçi Yaşa radyonuz olacak. Aslında bu şarkının anlamı büyük. Şarkının sözlerine dikkat ederseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gecenin konusu nedir? Maxi ben kaçırdım demiş. İki tane konumuz var. Bir tanesi hangi yaşta kalmak isterdiniz? İkinci konumuz ise şudur. En çok parayı neye harcıyorsunuz? Yani en çok parayı şuna şuna şuna harcıyorum dediğiniz ne var ise onlardan bahsediyoruz bu akşamki Maxi Show'da. O zaman Yaşa Sen Çiftçi Yaşa radyonuzda olsun. Rafet Erroman ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim Radyo Kulüp'te. Burası Radyo Kulüp, Maxi ben. Show devam ediyor tatlım.

Ardından programımıza devam ediyoruz. Cavit Oksun gıdaya harcıyorum demiş en çok parayı. Daha sonra da katılırım inşallah, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım. Beynel Minel demiş ki en çok 17 yaşımda olmak isterdim. Güzel yıllarımdı fakat şimdiki aklımla olmak isterdim diyor tabii ki. Aynı hataları tekrarlamamak için demiş. Güzel. Şimdi şişede bade durmaz radyonuz olacak. Şarkının ismi böyle. Suzan kardeş. Şişede bade durmaz. Hemen ardından yine buradayız. Bu arada 21.32 radyonuzda saatler 22'ye kadar buradayız. 22'de defolup gideceğiz buradan.

yana da dön der sar beni, bu yana da dön der sar beni, şu yana da dön der sar beni, öteki yana da dön der sar beni. Ne kadar sarılmaya meraklı. He? Öyle de sar beni, böyle de sar beni. Şarkı hediyeniz var mı demiş Beynelminel. Var tabii ki. Şimdi çalacağımız şarkı senin için gelecek o zaman Beynelminel. Lili aramıza, Lilişko aramıza katıldı. Fırlamacım diyor, fırlamacım demiş. Hoş geldin. Eminicim demiş, fırlamacım demiş. Hoş geldin. Bakalım sevgili Beynelminel'in bahtına hangi şarkı geliyor? Şöyle bir şarkı geliyor o zaman Beynelminel'e, bu şarkıyı hediye ediyoruz. Gecenin konusu hangi yaşta kalmak isterdiniz? İkinci konumuz ise en çok parayı neye harcıyorsunuz? İki tane konumuz var, bu konulara katılabilirsiniz. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Hadi bakalım sevgili Emine, senin için geliyor Beynelminel. Yani Emine'ye armağan ediyoruz bu şarkıyı. Halleyelim. Halleyelim.

Teşekkürler Max demiş. Rica ederim. Bakalım oh diyor. Kim demiş bunu? Tabii ki Lilişko. Hoba diyor Beyna Eminel. Çok güzel demiş sevgili Lilişko. Şimdi Lilişko'ya bir şarkı göndereceğiz. Bilmiyorum daha önce mutlaka dinlemiştir çalacağım şarkıyı. Lilişko'muz için geliyor bu şarkı. O zaman gelmiş olsun bakalım.

Gökhan Kırdar yorumuna gelecek. Serseri Mayın radyonuzda olacak. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Bu şarkıdan sonra aklımda bir şarkı var. Yine çok eskilerden bir şarkı. Rastgele bulmuş olduğum bir şarkı. O dönemlerde çok fazla kaset alıyordum ve rastgele bir kaset almıştım. Hatta kasetlerin de fiyatları farklı farklıydı. Seri sonu kasetlerden almış olduğum bir kaset vardı ve oradaki bir şarkı çok şarkının ismi çok dikkatimi çekmişti. O şarkıya yer vereceğim bu şarkıdan sonra. O yıllara gideceğim ben de. Hadi bakalım Gökhan Kırdar ve Serseri Mayın. Radyonuzda olacak. Liliç.com'uza gönderiyoruz bu şarkıyı. Sonrasında benim şarkım geliyor.

Başlamışken az önce de biraz bahsettim ama 90'lardan bir şarkıya yer vereceğim. O yıllarda şarkının sözüne bakıp almıştım o kaseti ve o dönemlerde kasetler satılıyor ve bir tarafta da seri sonu kasetler var. Benim paramın yeteceği seri sonu kasetlerdi ve şarkının ismine bakarak almıştım. Cenk Erol'u seslendirecek "Ben Yağmur'da Doğdum" şarkının ismi. Evet, bu şarkıyı yer vereceğiz. Hala bugün gibi hatırlıyorum o şarkıyı. Bu arada teşekkürler. Harika fırlamacım. Sağ ol fırlamacım demiş. Rica ederim. Ne demek? Ahmet Oksun bu arada şarkıya da yer verdim. Bak şimdi bugün gibi hatırlıyorum. O zamanlarda sürekli kaset alıyordum. Sürekli farklı farklı sanatçıların kasetlerini alıyordum ve farklı sesler arayışı içerisindeydim. İşte Gökhan Kırdar olsun, Grup Artı Bir olsun, Grup Merdiven olsun. Bu da yaklaşık 94-95 yıllarında falandı. Kasetçinin işte rafın bir tarafında seri sonu yazıyordu ve orada "Ben Yağmur'da Doğdum" yazısını görünce dedim merhaba ben de herhalde Yağmur'da doğdum. "Bu kaset güzeldir, adam" dedim "uzun saçlı, güzel." Aldım ve gerçekten de almış olduğum o kaset muhteşem çıktı. Birçok şarkısını beğenerek dinliyorum ve hala da dinliyorum. O zaman Cenk Erol radyonuzda olacak. "Ben Yağmur'da Doğdum, Ben Yağmur'da Geldim Bu Dünyaya." Bu şarkıyı bütün yağmurda doğanlara armağan edelim o zaman. Rica ederim sevgili Ahmet Oksun. Teşekkür ederim fırlamacım diyor. Lilişko rica ederim ne demek. Keyifle dinleyin bu şarkıyı. Bu şarkı benim şarkım. Aksi şov.

0: yağmurda doğdum, ben yağmurda geldim bu dünyaya. Cenk Eroğlu radyonuzda oldu. Yılını tam olarak hatırlamıyorum ama 94-95 yıllarında olsa gerek. Peki sana o zaman demiş. Afiyet olsun sevgili Liliçko. Şimdi sıradaki şarkımız Ahmet Kaya'dan gelecek. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevilmek görülmemiştir. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.
1: Maxi Show.
2: Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim, sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.

Ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler birer umutlular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular.

0: Hayır sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler birer umutlular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.
1: Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Şimdi çalacağımız şarkıda sevgili Pinocuğumuza gönderelim. Pinocan'a armağan edeceğiz. O zaman geliyor. Ben de Hüküm Sür ve Sibel Alaş radyonuzda olacak. Pinocan burada olmasa da biz ona kalp yoluyla yine şarkımızı göndermiş, ulaştırmış oluyoruz. Hadi bakalım Ben de Hüküm Sür. Şarkının ardından yine burada olacağız. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonundayız. Hatta şey yapalım, bu bizim veda şarkımız olsun. Ben de Hüküm Sür. Bu şarkıyla veda edelim. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine burada Radyo Kulüp'te olacağız.

Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş. Bu şarkı sevgili Pino.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

0: Ne?
1: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.